Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Nesdit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

lira. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Bendeniz sabahların efendisi. Burası Kıbrıs'ın açık ara en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve ben burada yayında olduğum için büyük mutluluk duyuyorum ile. Yani benim kalibremde bir sabah şovmeninin Kıbrıs'ın işte orta dinlenen bir radyosunda yayında olması üzücü olurdu değil mi? Gerçi kısa sürede o radyoda Kıbrıs'ın en neyse. söylemeye çalıştığım İki büyük kalite birleştiği zaman çok büyük bir kalite ortaya çıkıyor. Ve bu hepimiz için büyük bir şans millet. Bir tek bu politik doğruculuk meselesi yüzünden çok fazla özür dilemek zorunda kalıyorum. Ve bunda da problem yok. Özür dilemeyi bilecek kadar olgun bir insanım ama sorun şurada. Özür dilerken içimden gelerek özür dilemiyorum. Kolpadan özür diliyorum. İşte kuşlardan bu şekilde bahsedemezsiniz. Hayvan hakları vesaire. Ben de hemen sayın dinleyicim. Çok özür dilerim. Şaka yapayım derken çığırımdan çıkıp haddimi aşmış olabilirim. Bir daha yapmamaya çalışırım. Ama içimden şöyleyim. Sana ne oğlum? Sana ne? Kuşla benim aramda. Bırak bir şey diyecekse o kuş beyniyle kuş tepki göstersin. Cik cik desin. Ben de demek programımı çok beğeniyorsun kuş kardeş. Sevindim diye cevap vereyim. Üstelik bir komedi programı da yapılan şakalara içerlemek ne kanka? Ha? Ya benim bu programda konuştuğum hiçbir şeyden sorumlu olmamam gerek. Kutsal bir görevle bu işin başındayım. Sizi eğlendireceğim, güldüreceğim. Bunun için çalışıyorum. Kuş şakasına tepki gösterip kamu önünde özür dile sabahların efendisi talebinde bulunmak size bir tas çorba uzatan ele tokat atmaktan başka bir şey değil millet. Anlamıyor musunuz ya? Buyurun bir tas çorbanız. Günaydın millet. Günaydınlar şahane ada. Yepyeni bir haftaya başladık. Nefis bir pazartesi sabahında yine sizlerle birlikte olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ve haftaya başlarken her zaman yaptığımız gibi tabii ki pazartesi şarkımızı söylemeliyiz, öyle değil mi millet? Tamamdır, hadi o zaman başlıyoruz. Pazartesi. Pazartesi, hepimizin problemi hep pazartesi. Burası hep beraber. Pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi hep pazartesi. Günaydın mesajlarını sakın unutmayın, tamam mı? WhatsApp'tan yollayabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Ha yok, ben Instagram'dan yollamak istiyorum diyorsanız da sabahların efendisinin Instagram sayfasına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı bizi de kendimize getirecek millet. Hadi bakalım, Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı bile. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

sabahların efendi si geldi di di di di geldi sabahların efendisi.

0: Günaydınlar herkese, iyi haftalar diliyorum. Nefis bir pazartesi sabahında, ne yalan. Yine sizlerle birlikte olmaktan müthiş keyif duyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki radyo enerjiyi dinliyorsunuz. İyi ki sabahların efendisini tercih ediyorsunuz. Başka kim var onu da bilmiyorum ama. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak hafta başından itibaren hafta sonuna kadar yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız ve bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz millet. Sağ olun, mersi, mersi. Biraz geç gelen bir alkış oldu ama. Biz karımla küçük bir tartışma yaşadık geçen gün. Bana neden tuvaletimi yapmamın 45 dakika sürdüğünü sordu. Ama eleştirir bir tonda sordu. Yani bilgi edinmek amacı dışında. Yani ne biçim manyaksın? Kim 45 dakika tuvaletini yapar gibi? Ben de çok güzel bir şekilde izah etmeye çalıştım millet. Hayatım dedim, doktor ıkınmamam gerektiğini söyledi. Ben de ıkınmıyorum, bekliyorum. Doğal bir şekilde kendi rızasıyla çıksın. Ya yapma sabahların efendisi dedi. Erkeksin sen. Kas gücün var. Bir yerden tutun, kendini yukarıya doğru çek kollarında. Basınç uygula, ne var ya dedi. 45 dakika nedir sabahların efendisi? Ve ben konu nasıl erkekliğime geldi onu tabii çok net anlamadım ya. Siz de kabul edersiniz. Erkek adam tuvaletini 5 dakikada yapar. Ya bak, bir keresinde tuvaletlerden biri tadilattaydı. Mesaj attı bana tuvalete. 2 dakikaya kadar çıkmazsan nereye bulursam oraya yapacağım dedi. Bir tane de volkan patlaması emojisi, bir tane de alev emojisi koymuş. Cevap yazmadım. Sonra anlatıyor bana. Önce mutfak lavabosuna bakmış, yüksek gelmiş. Sonra en sevdiğim şapkalarımdan bir tanesini gözüne kestirmiş. Ya mesele ne biliyor musunuz millet? Karımı çok seviyorum. Ve benim iğrenç, çirkin yönlerimi bilmesini, deneyimlemesini istemiyorum. Bu yüzden uzun kalıyorum tuvalette. Yani banyonun tekrar yaşanabilir bir habitat haline gelmesini bekliyorum. Beni anlıyorsunuz değil mi millet? Ha bir de genel bir kural vardır. Herkes bilir. Eğer tuvaletten çıktıysan ve kapıyı da arkandan çektiysen bu evrensel bir mesajdır. Lütfen 2 ila 49 saat arası bu tuvaleti kullanmayın gibi bir mesaj. Yani sen çıktıktan sonra üstüne kapatıyorsan kapıyı. Yani bunun dışında bulacağınız her aksiyonun sorumluluğu size aittir gibi bir mesaj. Ve karımın umurunda bile olmuyor. Geçen cart diye girdi tuvalete ben çıktıktan sonra. Tabii ben şok, panik, ilişkimize zaval geleceğinin hezeyanı, paranoya, manik depresif, aklınıza gelebilecek her türlü psikolojik fenomeni aynı anda yaşıyorum. Her şey mahvolacak diye. Ama ben ağır çekim, her şey çok hızlı oluyor ama ben ağır çekimde izliyorum. Sakın oraya girme. Neyse, girdi, bir parça pamuk aldı çıktı. İyi misin dedim. Evet, ne oldu ki dedi. Bir koku filan almadı mı? Yok yok, iyiyiz, merak etme dedi. Canım dedim, Covid olmadığına emin misin? Ya aşkım benim, ya canım karım ya, beni çok seviyor, kırmak istemedi. Yani bunu da nereden biliyorum? Gözünden bir damla yaş süzüldüğünü gördüm millet ben. Gördüm. Günaydın mesajlarınız geliyor. Efsanesiniz, bu sabah da beni yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz ya. Canım dinleyicilerim benim. Ayrılmayın, daha sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Ne zaman bu sesi duydun? Günaydın! Günaydın! Aklın varsa kapat o radyoyu.
1: Sabahların efendisi.
0: Gözlerine sakın bakmayın.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
5: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
6: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada karta, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
7: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk lirasından başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
8: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
7: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
9: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Günaydınlar şahane ada. Umarım güzel bir pazartesi sabahı geçiriyorsunuzdur. Benim adım Sabahların Efendisi. Bu radyonun medarı iftarıyım millet. Yayın yönetmenim bana starımız diyor. Starımız, bu şirketteki en kıymetlimiz. Starımız deyip duruyor. Yani çok mutlu oldum, yalan söylemeyeceğim ama biraz da tedirgin oldum yani açıkçası. Evet, çok da önemli değil. Ben çalışma arkadaşlarımdan farklı bir konuma, kulvara konulmak istemiyorum. Yani doğrudur, radyonun kazandığı paranın %80'ini ben kazandırıyorum, eyvallah, ama inanın bana bak, bütün şirketlerde, bütün kurumsal şirketlerde böyle. Kazanılan paranın %80'ini personelin %20'si tarafından yapılan işler tarafından kazanılır. Gerisi dünya çok kalabalık diye istihdam amaçlı. Evet, kalabalık ofislere aldanmayın, 20 kişi yapıyor bu işi. Ya bir de 100 kişinin çalıştığı bir iş yeri size daha fazla güven vermiyor mu millet? Öyle öyle, yoksa ne olacak ki? Sadece ben çalışırdım Radyo Enerji'de ve yılda 100 milyon lira yerine 80 milyon lira kazanırdı. Ya bu kadar insanın da ağız kokusuyla uğraşmazlardı. Evet, ben de adam gibi bir maaşla hayatımı yaşardım. Dur. Ben bu işi kovalayayım, ayağını kaydırayım şunların ya. Ya şaka bir yana, bir dinleyicim mesaj yazmış, sormuş. Normal hayatta da bu kadar komik misin diye. Yani şaka bir yana diye başladım. Burada şaka falan yok. Hepsini bitireceğim çalışma arkadaşlarım. Radyonun adını da değiştirip Radyo Sabahların Efendisi. Pop Radyosu. Siz durun bak. Yo. Bugüne kadar merhamet, şefkatle 3 arşın yol gidemedim. Artık tatlıyı iyi oynamaktan sıkıldım. Yani yapacağım tek şey önümüze gelene bir tekme. Evet, 3 arşın yol gidemedim ya. Bu arada millet, bir arşın 68 santime denk geldiğine göre 2 metre mesafeye kat edememişim arkadaşlar. Peki, çarşı pazarda eskiden kullanılan bir ölçü birimi arşın. Neyse, dinleyicimin sorusuna dönecek olursak, normal hayatta da komik misin diye. Yani ne düşünmüş bilmiyorum ama uyanık olduğumuz her saniye palyaço modundan çıkamayan ruh hastaları olduğumuzu filan mı düşünüyor ya? Ha? Bak, 5 sene mi önce neydi hatırlamıyorum. Başımıza bir şey geldi. Rahmetli babamı hastaneye kaldırmıştık. Böbrek yetmezliği vardı. İşte kolunda borular, her yerde kablolar var. Nefrolog geldi. Vay, Sabahların Efendisi dedi. Biraz konuştuk. Vallahi dedi, radyoda inanılmaz komiksiniz. Ama burada muhabbet ederken hiç komik bir vibe alamadım sizden. Bre şuursuz. Ya canım babam hastane yatağında oksijen desteğiyle nefes alıyor. 55 kiloya düşmüş. Seni mi eğleyeceğim ben, manyak? Ona bakarsanız dedim. Babam da 2 haftadır burada. Hala eve çıkaramadık. Ben de sizden doktor vibe'ı pek alamadım. Al sana komedi. Mutlu musun? Şuursuz herif. Canım babam ya. Çok komik adamdı arkadaşlar. Bir şekilde, yani o haldeyken bile bizi güldürmeyi beceriyordu, biliyor musunuz? Bir kez oksijen maskesini çıkarttı. İşte bir yandan elindeki alarm düğmesine basıyor. Bir yandan da hemşire, hemşire diye bağırıyor. Tabii panikledik. Ne oluyor? Neyi var baba? İşte biz buradayız falan. Yok, hemşire, hemşire. Neyse, hemşire panikle koşarak içeri girdi. Ne oldu dedi. Babam son derece sakin. Yeşim Hanım, bakın bu oğlum Sabahların Efendisi. Ne kadar yakışıklı değil mi? Ya bu ne kadar tatlı bir jest. Nasıl bir güzel niktedanlık ya. Olabilirdi eğer karım yanımda olmasaydı o anda. Olabilirdi. Neyse, hastaneden çıkmadan babama Yeşim Hanım'la telefon numaramı paylaşmasını talimatını verip... Ya şaka be. Ben öyle bir insan mıyım ya? Yani siz de beni iyice bitirmişsiniz gözünüzde ha. Aracı niye sokayım? Ben kendim verdim numaramı ya. Tabii ki her zaman böyle çalışırım ben. Her zaman.
1: Cyprus Express Enerji İlk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji İlk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji İlk 5. 5 numara.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Dikkat! Direksiyon başındakiler, tasarım tutkunları ve konfor arayanlar. Şimdi bana bir kulak verin çünkü 2026 model GLE kuralları yeniden yazıyor. Kombos Otomotiv'de Mercedes-Benz'in 140. yılına özel GLE modelleri sizleri bekliyor. Hem de sınırlı sayıda ve sadece 78.200 sterlinden başlayan özel fiyatlarla. Kaputun altında neler var neler. Güç ve verimlilik el ele. GLE 300 ve GLE 450 dizel hibrit 4 matik motor seçenekleri sizleri bekliyor millet. Sadece 100 kilometrede 7 litre karma yakıt tüketimiyle hem cebe dost hem de çevreci. Dışarıdan bakınca o radyatör ızgarası, o 21 inç jantlar GLE'ye yola çıktığı an bakışları üzerine çekiyor. İçeri girince panoramik cam tavan gökyüzünü ayağınıza getiriyor millet. Gece mi oldu? Kapıyı açın, zemine Mercedes-Benz'in deseni yansısın. İşte millet, detaylardaki gizli zarafet budur. Direksiyon başında 3 kollu çok fonksiyonlu tasarım M-Box ile emrinizde. Ama durun, daha bitmedi. Park mı edeceksiniz? 360 derece kamera ve aktif park yardımcısı ile her yeri kuş bakışı görün ve kolaylıkla aracınızı park edin. Yolda sürpriz mi var? Aktif fren yardımcısı anında sizinle. Yayalar, bisikletliler, öndeki araç, GLE hepsini gözlüyor millet. Araziye mi çıktınız? Şeffaf motor kaputu devreye girsin ve önünüzdeki engelleri sanki kaput yokmuş gibi görün. Yani hakimiyet sizde kalsın millet. 2026 model GLE ile tasarımın ötesine geçin. Birinci sınıf malzemeler, rahatlatıcı atmosfer, mükemmel sürüş konforu hepsi tek bir SUV'da buluştu. Millet bu fırsat kaçmaz. 140. yıla özel fiyatlar ve sınırlı sayıdaki 2026 GLE'ler için hemen Kombos Otomotiv Showroom'larına uğrayın. Ve unutmayın, 78.200 sterlinden başlayan fiyatlarla GLE ile tanışmanın tam zamanı. Kombos Otomotiv, Mercedes-Benz'in Kıbrıs'taki en güvenilir noktası. Bunu sakın unutmayın.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
4: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girin.

müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerjiyi Minimix Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasını

aklımda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında. Coffee'in terasta.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
4: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.

kaplıdır. Önder alçı dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder alçı dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji, sadece hit müzik.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Sonra.

bir yere ayrılma. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
0: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.

0: en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de Enerji Keyfi başladı. Yeni bir haftada başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 18 Mayıs. Pazartesi günündeyiz. Gün ortasındayız. Belki birileriniz 19 Mayıs tatilini bahane edip çoktan tatile çıktı. Belki de iş yerindesiniz, çalışıyorsunuz, öğle arasındasınız, okula gidiyorsunuz, okuldan dönüyorsunuz. Her neredeyseniz biz oradayız. 93.1'deyiz. Ve bir hafta sonunu daha ardımızda bıraktık. Güzel bir haftaya başladık. Dediğim gibi resmi bir tatilimiz var. Bayramımızı çok güzel bir şekilde kutlayacağız. Biz de yarın sizlerle burada bu frekansı tekrardan oluyor olacağız. Yeni bir hafta. Herkese iyi haftalar diliyorum ve müzik dünyasının en güçlü Türkçe poplarını sizlerle buluşturuyorum ve 3 saat boyunca Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve geçtiğimiz hafta sonu yine harika bir Pop 20 listesiyle sizlerleydim. Gerçekten güzel bir hafta sonuydu ve şimdi artık geldik bu haftaya ve bu haftanın hediyesini de sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Çekiliş detaylarını nasıl katılacağınızı da tabii ki de sizlerle buluşturduk sosyal medya hesaplarımızdan. Sizleri oraya bekliyoruz. Çok güzel hediyeler kazandırıyoruz Cyprus Express sayesinde ve tabii ki de Pop 20 listemizde bir bağlantısı var. Detaylar sosyal medyamızda, müziğinde, en iyisi radyonuz Enerji'de.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizleri ilginç bilgilerle karşılıyorum. Yapılmış tırnaklar artık eski moda kabul edilirken doğal tırnaklar yeniden trend haline geldi. Zaten normalimiz oydu. Araştırmaya göre ilk doğan kız çocuğu babasının kadın versiyonu oluyormuş. Japonya'da çocuklar genellikle 10 yaşına kadar sınava girmez. Bu süreçte notlardan çok nezaket, saygı ve karakter gelişimine odaklanılırmış. Psikologlara göre korku filmi izledikten sonra kolayca uyuyabilen kişiler bazı psikopatik karakter özellikleriyle ilişkilendirilebilirmiş. Michael Jackson Mayıs 2026'da, yani şu an, küresel dijital sanatçı sıralamasında yeniden zirveye yerleşerek bir numara oldu. Hawaii'de 10 yıl aradan sonra ilk kez nadir görülen mavi bir hibiskus çiçeği açtı. Araştırmalar, kuş gözlemi yapan insanların daha güçlü bilişsel işlevlere sahip olabileceğini ve daha sağlıklı bir şekilde yaşlanma eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor. Basenleri daha geniş olan insanların vücutlarının kan şekeri seviyelerini daha iyi dengeleyebilmesi sayesinde daha uzun yaşama ihtimaline sahip olduğu düşünülüyor. Araştırmalara göre insanların yaklaşık %80'i odalarını temizledikten sonra daha mutlu ve rahatlamış hissediyor. Başta isteksiz olsalar bile bu durum değişmiyor. Ortamın düzenlenmesi zihinsel olarak ferahlık sağlayarak ruh halini olumlu etkiliyor. Araştırmalara göre ilişki

0: mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Rovers Ava'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Ava mağazasına uğrayın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Sende.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni hafta itibariyle bu haftada birbirinden güzel etkinlikler var adamızda. Katılmanız için sizleri Gişe Kıbrıs'a yönlendiriyorum. Çünkü bütün etkinlik detayları, kimler nerede sahne alıyor, nerelerde nasıl partiler var, bilet fiyatları, rezervasyon detayları, menü içerikleri, hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta zaten. Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve uygulamasında. Müziğinde en iyisi, radyonuz enerjide.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla bu güzel pazartesi gününde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Bence pazartesi sendromunu çoktan atlatmışsınızdır. Güne sabahların efendisiyle başlayarak akabinde Tolga Kantarcı ile birlikte ve şimdi de benle artık pazartesinin böyle sinir stresi kalmamıştır hiçbirinize diye düşünüyorum ki yarın zaten çoğunuz tatilsiniz. Onun da tatlı bir heyecanı var içinizde eminim. Radyonuz Enerji'de Manifest'le devam ediyoruz. Başrol Sensin şarkısıyla bizleri karşılıyor Manifest'in birçok şarkısı. Listemizde zaten mevcut. Önümüzdeki dakikalarda daha birçok şarkısına denk geleceksiniz. Ama son zamanlarda hileli düetleri, özellikle süperstarımız Ajda Pekkan'la yapmış oldukları düetleri oldukça ses getirdi. Sık sık denk geleceksiniz ama şimdi Başrol Sensin sizlerle.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: gişekıbrıs.com
6: Hit müzik burada.
7: Kıbrıs seni dinliyor.
6: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bu pazartesi gününde sizlere biraz motive edici, biraz düşündürücü bir konudan bahsedeceğim. Şimdi çok açsınız ve bir restorana gidiyorsunuz ve mantar soslu makarna istiyorsunuz. Garson diyor ki biraz uzun sürebilir diyor. İsterseniz hemen patates kızartması getirebiliriz diyor. Ama sen zaten yıllardır patates kızartması yiyorsun ve mantar soslu makarnayı bekleyeceğini söylüyorsun. Bir süre geçiyor ve sana tavuklu makarna geliyor ve işte tam o esnada siparişi geri gönderip açlığı göze alarak mantar soslu makarnayı beklemen çok önemli. Konu tabii ki de yemek değil. Konuyu anlayanlar anladı arkadaşlar. Hayallerinizden vazgeçmeyin.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Gerçekten bu bayram adamızda o kadar çok etkinlik, o kadar çok konser var ki hangi birine gideceğinizi şaşıracaksınız. Bütün detaylar Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde, o otellere gelen ünlü sanatçılarımız Zeynep Bastıklar'dan Ebru Gündeş'lere, Mahsun Kırmızıgüller'e kadar birçok yıldız birçok otele geliyor ve hepsinin detayları, biletleri, giriş ücretleri, menü içerikleri hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Bayram etkinlikleri tabii ki de sadece otellerle sınırlı değil. Beach partiler, konserler ve bir yandan da klaplarda oldukça coşkulu geçecek bu bayram. Hadi bakalım. Ve radyonuz Enerji'de de müziğin en iyisi sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: ile Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi'ndesiniz. Gişe Kıbrıs katkılarıyla tüm hızıyla devam ediyoruz bu güzel pazartesi gününe ve yeni saate doğru ilerlerken Ozan Bayraş'a ve Hande Yener işbirliği karşıladı bizleri. Şimdi yine bir düet projesiyle devam edeceğiz. Bu ikili ikinci kez, hatta üçüncü kez bile olabilir, bir araya geldi ve birçok düet projesinde buluşan bu ikiliden Derdim dinliyoruz. Şimdi radyonuz enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni saati Emrize ve Sefo'nun o enerjik o bir tane şarkılarıyla karşıladık ve yeni şarkı daha yepyeni Zeki Erkun ve Simge ortaklığıyla devam ediyoruz. Yeni biri diyecek ve hemen akabinde harika bir mini mix sizleri karşılıyor olacak. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon sigorta. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com
5: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
6: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve haftanın ilk gününü artık ardımızda bırakmaya başlayacağız. Öğleden sonrasını en güzel şarkılarla geçirmek istiyorsanız şu an itibariyle radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi'ndesiniz ve tüm hızıyla devam ediyoruz.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve Enerji Keyfi'nde katılabileceğiniz birçok konu varken bir yandan da dinleyeceğiniz birçok Türkçe pop müziğin en iyisi burada bu programda sizlerle buluşmaya devam ediyor. Reklamlara gitmeden bir ırmak arıcı şarkısı karşılayacak bizleri. Tempoyu değiştirmeden tatlı tatlı pazartesi gününe ilerliyoruz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
5: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden 13-16 arası bu frekansa devam ediyor olacağız. Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum sizleri. Hoşçakalın.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Hattan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: sanatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Enerji 93.1, sadece hit müzik.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıvırsın, kıvırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Hiçbir yere ayrılma. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
3: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Kışınır yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik. Çok

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: yapımıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Sadece hit müzik.

0: buradaydın.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Ön bizim için böğürtlemez.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba. Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba. Nefis.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.